birleşir. Acı böyle titreşir. Eve olursun susuzluğun, yuva arzun depreşir.